çalan. Vakt geldi terk edip gidirem sen, durna katarı gayıdacağım.

Meğer gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsen. Yaxşı ki benimsen. Ve yaxşı ki gelmişsin sevgilim.

Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayirin Haurtunlu Haurtunları ve Güler Mamedova. Şanokı ben merha ortama. Hamaşkarayın kakayın forum itası gerekiyordu. Saşıcani bakfumans kasuma kına pasli tarasaşıcani kayın sargasıma nora karken. Ayn pasta vurmaki verabına ketsum sıra grek olmiz kasma kerfas hamaşkarayın kakayın forum itası gerekiyordu. Saşıcani harafayın kovka sevken torna kanay seyi tarasaşıcani numara çinne porans kasumi mayra kak bakfum adırbiçini miçezgayın heğna kutsan açı ıslak kutsan işe. Vuftas nereka nışanakali dırka kağa tarasaşıcani Nır durmayı miçevari hıtan mangursum. Aşkari tadbir yer kırna rispet uçan ev karavar uçan nırkaya çişnır kaka peteri miçezgayın kasman kerpüçünleri finansakan hastat uçunleri porsa getnari masnak uçunu paymanlar kıstıksin nurtında sakan harabürsünleri hastatman nurarakan naha gıçari finansa vormayı masna vorhat vati aktiv masnak uçan hamar. Saat ülke tayirakan asnıl nurna hazır uçunlar kakayın karavarman komunal saray uçunleri tıvayın teknologiyanları ev kanaçin takarus Vastari volortnarum. Marakaki jamanakaki sientakarus vaskayın naravurçunları, transportayın yev logistik naruji, inşpesnayev hamaşkarayın müçözarımlar anskasınlı porsu, imken handisanum, vuftas nereki, hacoğ anskasman hamar. Adırbiçen artınan yerkırnar ismek navuru gorsna kanum nerdireli, jamanakaki skakashin uçyan tarer. Aspiso foğuri okupaytir sastagrumi ceto, ait taraskınarum, irakana sumen laynatsa valşin arakan yevien

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

aldı. Bu gelen müşterinin, bu gelen müşterinin annenim, annenim. Hamsında gözüm kaldı, annenim. Hey hey, kurban. Kele.

Be, gel, ağal, gel. Ay, bağışlayın, buyurun, sizin için ne güzel buket hazırlamışım. Onu götürün, götürün, kurbandır size.

Bir yanım deryadır sunalar üzer, yol ver gemçi yol ver, koy gafilem keşsin. Bir yanım gülşan bağdı, bülbüller gezer. Yol ver gemşeyi, koy gafilem keşsin. Gemşeyi yola gelmir, götürün nedir?

aşık sen eğer, divanen olum. Sen şansan eğer, fermanen olum. Aşık sen eğer.

Senden ötürü can vermeye cümle hazırız. Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesud yaşa. Binlerle can kurban oldu. Sinen herbe meydan oldu. Hüququndan keçen asker her bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı vatan, şanlı vatan, Azerbaycan, Azerbaycan.

UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. Malumat esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık UF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatların dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aksi fazaya keçid alıp hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam edir.

0: arzuluyorum. Bizim radyomuz kifayet kadar büyük bir mektepti. Orada olan danışıklar, nitk medeniyetine əməl olunması bütün gençler için nümunədir. Orada olan verilişler seviyesine göre kifayet kadar uğurlu verilişlerdir. Mən can sağlığı arzuluyorum. Uğurlar arzuluyorum Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radyoya yaxın. Səsiniz ucadan gəlsin.
1: Aksiyor ve bədii qirayətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

şan. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayılacağım.

Her misrası hikmetli bir kelamdı. Yusuf'tusun Mehmet'in. Diyeceksiniz o kimdi? Söhbet elbette ki Barış Manço'dan gelir. Bire ki oğlu geydedir ki Yusuf Tosun atamın hiç üzünü görmediği emsinin legabiymiş ve ona ithafen bu ad verilip. Lakin sonra Yusuf Tosun legabini sildirip Mehmet Barış Manço olarak kalıbadı. Barış ise Türkiye'de ilk olarak mes atamın adı olup. Belki de bu yerde oğlu danışsın merhum senetçinin. Oğullarımın isimleri doğuldukları gün ağlıma geldi. Belki de doğunun ve batının barış içinde olması için bu adları seçmişim söylüyordu Barış Manço. Bəli, əziz dinleyiciler, dəfələrlə qonağım olan, Türkiye'den verilişimizə qatılan Barış Manço'nun oğlu, sənətçi DJ Doğukan Manço'nu eşidəyəri isə. Doğukan Bey, salamlayıram sizi. Buyurun, ürək sözlərinizi eşidək.

0: Herkese salam. Ben Doğukan Manço. Türkiye'den yayıma katılırım. Ve bütün Azerbaycan dinleyicilerine salamlarımı gönderirim. Bugün Beynelhalk Radyosu'nda Barış Manço'ya yer veren hürmetli Heyran Hanım'a da derin teşekkürümü bildiririm. Barış Manço nesillerin kalbini fethetmiş büyük şahsiyettir. Onun oğlu olduğum için özümü çok şanslı hissederim. Atam Azerbaycan'ı çok severdi. Ben de Azerbaycan'ı, Azerbaycan Türklerini çok seven bir kardeşim. İki defa ziyaret etme şansım oldu. Ama ne vakitse yeniden gelip güzel kardeş ülkemi yüreğimce keşfetmek isterim. Ben size sevgimi göndermek için danışma desteği aldım. Ümit ederim, arzularım başa düşülür. Her günümüz huzurla dolsun. Barış Manço her günümüzün bir parçası olsun.
1: Çok teşekkür ederim Doğukan Bey. Çok hoş oldu sizi dinlemek. Çağırdı beni sanki rüzgar. Fısıldıyor seni. Kaybolan aşkımı yeniden yaşar gibi. Kalpler beraber. Gözler beraber. El ele. Seninle güzeldi geceler. Sensiz geçmiyor günler. Sensiz bitmiyor geceler. Kalpler beraber. Gözler beraber. El ele. Seninle güzeldi geceler.

Hem de Barış Çelebi deyirdiler ki, bu da onun verilişiyle bağlı dünyanın birçok ülkelerini gezdiğine görədir. Qeyd edim ki, Azərbaycana da gəlib Barış Manço. Mahnıları da birçok dillere tercüme edilib. Aslında tercüme edilməsə belə, herkesin ürəyini titrədir onun mahnıları. Çünkü sevginin dili bir daxı. Sevgi dolu mahnılarından biri de Gülpəmbədir. Ama bu bir yar sevgisi değil. Nəvənin nənəsinə bəstədiyi sevgidir. Bəli, bəli, Barış Manço bu mahnını ölümündən təsirləndiyi nənəsi Nemət xanıma həsr edib. Gülpəmbə isə baharın gəlişi ilə tez açıb, qışın soyuğu ilə vaxtsız solan deməkdir. Bu mahnını dinləyəcəyik ama şeirdən sonra. Nasıl böylesine rahatsın ki, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Yıllar boyu ümitsizce seni bekledim. Geldin mi ki? Bir gün olsun kapımı çalıp, halin nedir? Sordun mu ki? Çek ellerini ellerimden, bunca yıldır yokluğuna alıştım ben. İçimde birçok şey kırıldı. Çok geç artık. Dönme bana. Hayır, hayır, boşuna yalvarma. İnanmıyorum sana. Hayır, hayır, gözyaşına da, sana da inanmıyorum artık. Acı çektirme bana.

Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026.

sevgi şehirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır. Ben benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen. Ve yakşı ki gelmişsin sevgilim.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

aldı. Bu gelen müşterinin, bu gelen müşterinin annenim, annenim. Hamsında gözüm kaldı, annenim. Hey hey, kurban.

Gel, ağal, gel. Ay bağışlayın, buyurun, sizin için ne güzel buket hazırlamışım. Onu götürün, kurbandı size.

Bir yanım deryadı son ağlar üzer. Yol ver gemçi yol ver, koy gafilem keçsin. Bir yanım gülşan bağdı, bülbüller gezer. Yol ver gemçi, koy gafilem keçsin. Gemçi yola gelmir, götürün nedir?

çalan. Vakt geldi terk edin, giderim sen durna kadar gayıdacağım.

inanır gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.